0: No demon can enter.
1: Avasamı sandın, bağışı kandın, ana cesurdun, vano farera eyni, postu tandın, po Facebook din, atlı operatiyo, futo farir vandın.